yusbo wala nekki bu ñeena ko nekkon ni teen bu ñay alle teen bu lund teen bo xamanteni suuf gi dafa yaatu.

yöneticiyiz aleyhisselam. Onun ki acıdığınız yeterin ki Yusuf ibn-i Benek'dur. Çeytin fekru

ne e sanu bu bahar yanına yusma takım eşkoy ve modi deus mahani ben vizeti harbi yon bu fakun yanın yatı cimam benden kon bahna bunu ku vizeti nende ve enet bunun vizeti en kuna eğitim tuğga ayı harbi fırfın nekisel erkende kondan Allah'ı aneni ben yok mu diyan bunu vahrek çikol bahre ve ayı halebi ağladan geyip yu sebebi kilen tiwanlu pıttak ben çoğurayla beryem yeğenek yusuri konu mutluyi halebi yeğenek onu bücüden de halebi beryem mıdır temel ne konçerden don kurulamaz teyitim defa şahsan tevani bilim yeğenek kutun diwanusun batan derece konçu pek kentini halebi beryem kuf yeğenek yeğenek yeğenek bugün oyunda yeğenek yeğenek bayi halebi. Yolunda diyor kendi günü tek bayi halebi. Yusuf halebi et, yolu ilk bulunma koyduk. Mandan atıyorum. Kom halebi muhsa gerek, yolunda tek halebi. Seni yolduğun diye bakma ben. Nakhmen teni fuhu senin mi? Bu hacı olarak, gidin bir ömrü de bir hacı bi. Se ömrü de ne vardı ki suf? Nakhfari yubatım, ek doğumun ek cimun. Öyle dedim ben. Benim böyle maniye yeganne sokani wa xalebi dina yoxu te bes bu mu yoxu fii jigéen ju ëmb ju ko dëkk dana la nekk ci biir ba dana wat wër bi kawane yaram yi dal di jot fu kawane ci yaramam rek jot na taxaw waaw moom mel ni gaynde gu naar fekk itam yàlla dafa def benn xikma ci doomi yaquba yi ndax lu ci wéyi mer mer mer bu yakkee na la ci ñoom rek sama daa di gis yàlla dogal kon yusufa xam na loolu bu ubee meree rek yusufa daa di xibaar doomam ju ndaw ci ne ko demal nga jàpp ci loxom dama jàpp ci loxo kaleen dem na yusufa bi jee doomu yusufa yi daa di ñëw di dox ba ci kliyoor bi rek mu day di téye loxo bi bi mu téye loxo bi rek ci xam mer mi gis foofu mu dina dem njëkk a ñaaree njort waaw dafa ci xalam ni per gii de daytu yonente yàlla yaquba mu ngi fi waaw per gii de daytu yonente yàlla yaquba mu ngi fi ndax loolu mere woon te faara ni kenn laal ko ci lu dul xaal bu naa bopp moo ñëw laal ko loolu daa di gis ci la commencé ñaaw njort léegi nag yàlla dogal e dañu discuté ak faara mi yusuf fay ci mu daa di lank ni bu ba yàlla ba ñu ne daf koy téy ba ñu demee nag bàmm la boo xam ne yusuf mi mun nga fexe ba jël ci loo xale bi ci ñu dem noonu la alquran wax ne salam mastay asu nunku xalasu na ci yen foofu rek loolu seen mag boobu ñuy wax yebusa ndax di waxee ne daal moom wax ne na nag li tax ñu wax ne seen mag la ndax mooy ëppal xel yebusa nag moom la wax ne moom daal du mën a jóge ci dëkk bi mukk dafa ko mën a jóge ci dëkk bi ndax alamu seytante woon ak bëri moo demee yusuf dana ñëw ki bani ami dana ñëw wala bakanam def kon nag bani ami ñëw dañu toog ci dëkk bi ba yaquba jóge ko ne ko dem si wala itam mu toog fa ba dee waaye daal muntu la jàkkaaroo ak bàyyam ak yaay bi loolu daal muntu ko ndax sànq moom yusuf demewaat itam sànq bani ami loolu nit ci yoxe ci moom mooy kon nag yéen sama frère yi man leen di wax ne leen dem leen man moom maa dem su ngeen demee ngeen wax sama daal ñëpp sa doom ja des na ci mu te itam loolu xam rek moo mën a seede te cee seede na mu nag sàcc gi wéru ma bu ngeen demee ngeen wax ko loolu te ngeen wax ko itam ne ko su fekkente ne bëru na ñoo laaj waa dëkk bi ñoo ma laaj itam ñoo ñu am doon dund si dund te ñu bokkul ñun benn dëkk ngeen laaj su ngeen laajee dama xam ne ñun ñu di jaam loolu alquran moo tëye ko ala tadiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhada alaykum mawthiqan min allahi wa min qabli ma faraqtum fi yusuf falan tabraha alba hatta ya'dhana li abi aw yahkum allahu li wa huwa khayru alhakimin